Çekilen ağacılar canım gün olur geçer. Sabret günün bir gün olur, bu hasret biter. Çekilen ağacılar canım gün olur geçer. Of, of.

Çekilen ağacılar canım gün olur geçer. Sabret günün bir gün olur, bu hasret biter. Çekilen ağacılar canım gün olur geçer. Of, of.